0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şeriktiktin başka iş belgülöçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bağçı rayonu gündüzü caydarı seyildi, tüngüsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü şaşırıp, Ürümçü şarının tündükündökü tüngü madenes sayıqat, böks ölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bağça cumşak detalcına katu detalcı abduların onandığı asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildüğü canlı baş tema qiymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostluğa, izilde ürünü tovu kuru, ekonomika soda almaştır qiymaların calgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, oşol cerdikilerden cumuşka orun daşuğusuna törtkü olup, dekandardın kireşesin arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılıu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Arasında bayhuç olacağı salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Nalqı odanına jaygaşkan Şinjaŋ Tianyun Organik Ayıl Çarba Çektü Şeriktiginin Muzdaq Su Balığı Bakmaçılık Bazasına girgende karmo, iş koşu, öndürüş liniyası toluk tezlikte jürüşüp, ar bir alkakta partiya müçöleri baştamçılık menen iştep jatta. Şeriktek, partiya yaçaykasın dağı köpçülük jağımdı kılıp bakmaçılık kemesi partiya yaçaykası dep atadı. Şeriktek partiya yaçaykasının şujisi Dinyayın mınday tanıştırdı. Yaçaykanı balıkçılık kemesine kuruu sunuşun beri üzdögü maksat partiya kuruluşun öndürüşünün birinci çevine tığız jakındaştıruu ele. Elgere suu üstü jumuşunda kıyım maselege tuş bolgondo tek jeke çıgıp anan maselene aytat elek. Yaçaykanı kemege turguzgandıktan jumuşka şaykeşip önüm gündümdük kesip arkuluu maselerge tuş kelgende nak maydanda dolborduu keŋeşip tez bir jaktuluk kılganga bolo turgan boldu. Partiya yaçaykası eng algaçkı 3 partiya mücçesinin 38 partiya mücçesine önüktü. Partiya yaçaykası yaçaykanı kesip celesinde kuru. Partiya mücçelerin kesip celesine jiyin tıktu. Jörtçülüktü kesip celesinde baytuda bekem türüp kızıl kemenin kalaktı küçöp kağısı. Balıktardın tiyanşanda tuylaşınan turgan marke küçün asıl tukum jetiştürü. Bakmaçılık, iş koşup içtü. Satunun ar bir alkağına tereng sindirdi.

Şeriktiktin başka iş belgili ölçüsü Jang Xiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar minen birgeleşu. Dikandardı jetektödün turgan önügü algaçkı müdösün estebek emsaqtap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada janlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, eldi baytunun qaptoo çölkömün sızıl, genirtebiz.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz. Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Tolo Tien Shan Shaogu Alçırba İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Öndürüş Zavod Başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berini jağı baştalı tüyünü kılıp, jahşı, jahşıl sapat ölçömünde bekem türüp çeki materiali egücüne iş koşu tartıbın qatağın başkarıp tizgin dep. Mamleket tarajalı belgine iştetini kalıptaştırıp, sapattu marke obrazın jahşı korkup, tüşümdü gönül koyup jahşı iştep tolunun, jahşı tüşümdörün Şinjan'dan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

Şeriktiktin başkı iş belgili ölçüsü Jang Xiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar minen birgeleşu. Dikandardı jetektödün turgan önügü alğaçkı müdösün estebekem saktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada janlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, eldi baytunun qaptoo çölkömün sızıl, genir tebis.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozon

Şeriktiktin başkı iş belgül ölçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bağçı rayonu gündüzü caydarı seyildi, tünküsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü işgaşırıp, Ürümçü şarının tündükündökü tünkü madenes sayıqat, böksölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bağça cumşak detalcına katu detalcı Abdullah'ın Ronaldo asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildü canlı baş tema qıymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostuğa, izilde yürönü tovu kuru, ekonomika soğuda almaştır qıymaldarın jalgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, oşol cerdekilerden cumuşka orın daşuğusuna törtkü olup, dekandardın kireşesin arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, denitarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Nalkoodanına jaygashkan Şinjan Tianyun Organik Ayıl Çarva Çektü Şeriktiginin Muzdak Su Balgı Bakmaçılık Bazasına girgende kar mo, iş koşu,

Şeriktiktin başka iş belgili ölçüsü Can Şiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar minen birgeleşu. Dikandarcı jetektödün turgan önügü algaçkı müdösün estebek emsaktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada canlık çaratuğa güç koşup, kesip tarajasını östürüp, eldi baytunun kaptoo çölkömün sızıl genir tebis.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Tolu Tianshan Shougu Alcharba ilim texnika çektu şeriktiginin öndürüş zavod başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berinü jaŋı baştalu tüyünü kılıp, jakşı, jaşıl sapat ölçömünde bekem turup çeki materialı ege jana iş koşu tartibin qataan başkarıp tizgin dep. Mamleket tarajalı belgini iştetünü kalıptaştırıp, sapattu marka obrazın jakşı korkup, tüşümdü gönül koyup jakşı iştep tolunun, jakşı tüşümdörün Şinjaŋdan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

Çeyrektiktin başkı iş belgülöçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bağçı rayonu gündüzü caydarı seyildi, tünküsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü işgaşırıp, Ürümçü şarının tündükündökü tünkü madenes sayıqat, böksölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bağça cumşak detalcına katu detalcı Abdullah'ın Ronaldo asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildü canlı baş tema qiymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostuğa, izilde yürönü tovu kuru, ekonomika soğuda almaştır qiymaldarın calgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, hoşol cerdekilerden cumuşka orın da şuusuna törtkü olup, dekandardın kireşesin arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şutin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şeriktikten başka iş belgilöçüsü Jang Xiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar menen birgeleşü. Dikandardı jetektödön turgan önügü algaçkı müdösün estebekem saktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada janlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, eldi baytunun kaptoo çölkömün sızıl, geñirtebiz.